Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye'nin çevre seferberliği büyüyor. Doğa sistemiyle 17 günde 33 milyonu aşkın ambalaj toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemine ilişkin 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj toplandığını ve 2 milyondan fazla vatandaşın sisteme kayıt olduğunu bildirdi. En fazla ambalaj toplanan iller sırasıyla İstanbul, Denizli, Sakarya, Ankara ve Bursa. Numuneler alındı, analizler yapıldı. İstanbul'da 67 plajdaki deniz suyu kalitesi mükemmel seviyede çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın yüzme suyu takip sistemi analiz sonuçlarına göre Şile 21 plajla listenin ilk sırasında. Bu ilçeyi sırasıyla Adalar, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Kadıköy ve Beylikdüzü izliyor. Karadeniz sahillerinden 50 günde 387 ton atık toplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra sahillerinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 1 Haziran 2026'dan bu yana 12 plajdan 387 ton evsel atık toplandı. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mustafa Özer yıllardır fidan dikiyor. Çevreci emekli öğretmen herhangi bir kamu desteği almadan 80 binin üzerinde dut, ıhlamur, badem, çam ve ardıç fidanının dikimi

0: iklimini sağladı, üreticilere de örnek oldu. İtalya'da Po nehrindeki kuraklık nedeniyle tuzlu deniz suyu deltadan içerilere girmeye başladı. Bu durum tarımsal üretim için tehlike oluşturuyor. Po'dan beslenen sulama kanalları kapatılırken birçok tarım arazisine verilen su kesildi.
1: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29

saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com

0: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
1: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
11: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Hafta sonunun ritmi ve yazın en yeni hitleri yine Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da buluşuyor. Kral Pop'la keşfet başlıyor. İlk sırada Özgün var. Sanatçının yepyeni teklisi Ben Daha Ölmedim şimdi yayında.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Yolculuğumuza Cem Belevi ile devam ediyoruz. Başarılı ismin dinleyiciyle buluşturduğu en taze çalışması Sevme diyor, şimdi Kral Pop'ta.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Kral Pop'la Keşfet'te bu haftanın kapanışını Gülşen'le yapıyoruz. Sözü ve müziği Gülşen imzası taşıyan, Ozan Çolakoğlu düzenlemesiyle dikkat çeken yepyeni teklisiyle haftayı noktalıyoruz. Karşınızda Gülşen İtaat Yok.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi,
2: çok iyi Avea. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.

0: teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona. Reklam.
3: Kral Pop. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Pop Liste.
1: Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Derya Ulu Şımarık. 9 numara Mebrure Değilim. 8 numara Yalın Akşamüstü. 7 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 6 numara Blok 3 Sebebi Yar. 5 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba. 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 1 numara Hadise Ara Beni. Düşünerek yine kara kara seni. Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Manifest Daha İyi. 9 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 8 numara Sibel Can APO Kıyamam. 7 numara Blok 3 Kırgınım. 6 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 4 numara Hadise Ara Beni. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Blok 3 Sebebi Yar. 1 numara Manifest Toz Pembe. Çok toz pembe hislerle kafayı bozdun sen o düşlerle. Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Derya Ulu Şımarık. Dokuz numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. Bir güldün beni geri döndürdün. Beni bulamaz ödürdüm. Yine başa döndürdün. Sekiz numara Mela Bedel İki Tas Çorba. Yedi numara Sibel Can APO Kıyamam.

0: Sana kıyamam.
1: 6 numara Manifest Toz Pembe.
0: Çok toz pembe hislerle kafayı bozdun sen o düşlerle.
1: 5 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun.
2: Gidersen git emin ol kalmaz aklım. Alıştım sen hep öyle gidiyorsun.
1: 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri.
0: Hala dönmedim geri bu ev yalnız beni sevmedi.
1: 3 numara Blok 3 Sebebi Yar.
3: Benim hatam.
1: İki numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
0: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
1: Bir numara Hadise Ara Beni.
0: Düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni.
4: Pop liste.

0: Alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Sigma ve Fujitsu su klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu pazarlar. Bugün 26 Temmuz 2026 Pazar, koca bir hafta geride kaldı. Artık dinlenmenin, geç kahvaltı yapmanın, sevdiklerimizle bir arada olmanın zamanı. Tadını çıkarın bugünün. Evet, ben Arzu Kaya sizlerleyim. 2 saat boyunca en sevdiğiniz şarkılarla gününüze eşlik edeceğim. Bu arada ilerleyen dakikalarda bir yarışmam olacak. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz bugün Trabzon'da. Bir lokasyon paylaşacağım, şifre vereceğim. Şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun.

0: aldığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma. Getir,
6: bir okulu getir. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz var.

boyunca çalışıyoruz, yoruluyoruz ve tabii ki tatile ihtiyacımız oluyor. Birçoğumuz en fazla bir haftalık ya da 10 günlük tatil yapabiliyor. Ve bu 10 günlük tatilde gittiğimiz yerde eğer hava bozuksa, yağış varsa, rüzgar varsa işte tatilin en kötü yanı bu, öyle değil mi? Bu yüzden tatil planı yaparken hava durumuna mutlaka bakmak gerekiyor. Çok mu sıcak olacak, yağışlı mı olacak? Size tavsiyem, eğer hala tatile çıkmadıysanız gideceğiniz yerin hava durumuna bakın, öyle tatil planı yapın. Yoksa pişmanlık yaşayabilirsiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. İşte onlardan biri Sefo ve Demet Akalın işbirliği.

Bugün haftanın en güzel ve en keyifli günü. Nerelerdesiniz? Bizlerin nerelerden dinliyorsunuz? Hadi mesajlarınızla yayınıma eşlik edin. 0533 781 74 74 WhatsApp hattımız. Bu arada hatırlatmak istiyorum. Hafta içi her sabah biliyorsunuz programım 9-11 saatleri arasında. Bu saatler içinde bana günaydın mesajlarınızı sesli bir şekilde gönderebilirsiniz. Gönderin ki ben de programımda tüm Türkiye'ye duyurayım. Çok güzel sesli mesajlar geliyor. Bayılıyorum günaydın mesajlarınıza. Yarın hatırlatacağım. Evet, Pop'un kralındasınız. Yine çok sevdiğiniz bir şarkı. Bu yaza damgasını vuran Manifest ve Ajda Pekkan işbirliği. Hileli Pop'un kralında.

görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara.
1: Bizleri kimler nerelerden dinliyor diye sordum. Evet, dinleyicilerimiz WhatsApp mesajları ile eşlik ediyorlar. Gamze yazmış, başkent Ankara'dan. Evi topluyorum, Kral Pop Radyo dinliyorum. Çok keyifli bir gün demiş. Onur İzmir'den yazmış. Arkadaşlarımızla şu an yoldayız. Keyifli geçiyor günümüz. Sıradaki şarkıyı bize armağan eder misiniz? Ederim. Ve İstanbul'dan Ceren. Kahvaltımız bitti. Şu an ailece kahve keyfi yapıyoruz. Almanya'da yaşayan ablam Fatma için sıradaki şarkıyı istiyorum demiş. Ve son olarak Rize'den Zeynep yazmış. Yayladan dönüyoruz. Arabada herkesin ortak kararı tabii ki Kral Pop Radyo. Arzu Kaya, seni çok seviyoruz. Sevgiler, selamlar demiş. Zeynep, sevgi ve selamlar benden. Ben de sizleri çok seviyorum. İşte bu şarkı size armağanım. Semicenk ve Reymen işbirliğiyle

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yarışma zamanı. Etkinlik otobüsümüz Türkiye turuna devam ediyor. Ve bugün neredeyiz biliyor musunuz? Trabzon'dayız. Evet, Trabzon'daki dinleyicilerimiz lütfen iyi dinleyin. Çünkü bir lokasyon ve şifre paylaşacağım. Otobüsümüz şu anda Trabzon Ayasofya Camii'nin hemen yanında. Trabzon Ayasofya Camii yanı. Evet, şifremiz Sümela. Çok anlamlı şifre, öyle değil mi? Pekala, bu şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Hepinize şimdiden bol şanslar diliyorum.

0: 21-27 Temmuz tarihleri arasında LG 165 ekran 4K mini LED Smart TV 64.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu alanlara LG S40T ev sinema sistemi hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da müzik dünyasından son haberlerle devam ediyoruz. Berkay, 7 yıl aradan sonra hazırladığı 7. stüdyo albümü Kavi ile dinleyicisiyle buluştu. Bugüne kadar yayınladığı albümler, hit olan single çalışmaları ve müzik listelerindeki başarılarıyla dikkat çeken sanatçı, yeni albümünde müziğin usta isimlerini aynı projede buluşturdu. Kavi albümünde Sezen Aksu, Sinan Akçıl, Sibel Algan, Murat Güneş, Çağrı Telkıvıran, Mert Ekren ve Mert Çodur'un söz ve besteleri yer alıyor. Yani yeni albüm dillere destan. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Müzik dünyasına dair son haberleri kralmusic.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasından takip

0: Pop'un Kralı'nda spor dünyasındayız. Evet, dün filenin sultanları bizlere büyük bir mutluluk, büyük bir gurur yaşattı. Çin'i 3-0 mağlup ederek finale yükselen sultanlar bugün saat 14.30'da Brezilya ile karşılaşacak. Dünkü karşılaşmadan sonra bugün başaramayacaklarına inanmıyorum. Filenin sultanları, başarı yanınızda olsun. Gönülden sizleri tebrik ediyoruz. Muhteşemsiniz ve biliyoruz ki bugün Brezilya karşısında yine harikalar yaratacak. Gönlümüz sizinle. Şampiyonluk filenin sultanlarına çok yakışacak.
1: Değildim, delirdim, olamadım, hiç iyi değilim. Seni söylemene benim için iyi, öyle derinlerindeyim, sığmam ama derindeyim. İçindekini görmez bakarlar, dışındaki yemi savaş.

0: içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.

0: budur.
1: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: 20-27 Temmuz tarihleri arasında Xiaomi Redmi Watch 5 Lite 2799 liraya, Xiaomi Redmi Buds 6 Play TWS Bluetooth kulak içi kulaklık 709 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
10: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma.
11: Getir, bir mutluluk getir. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
12: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da yarışmamız sonuçlandı. Etkinlik otobüsümüz bugün Trabzon'da. Trabzon'dan bir dinleyicimiz vermiş olduğum şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz oldu. Ve 5.000 ile 10.000 TL arasında sürpriz markalara ait hediye çeki kazandı. Kendisini tebrik ediyorum. Sevgili Selda Öztürk, söz sende.
1: Merhaba, adım Selda Öztürk. Trabzon Ayasofya Camii'nin orada yaşıyorum. Balkonda kahvaltı yaparken Kral Pop Radyo'da Arzu Hanım'ı dinliyordum. Şifreyi duydum, otobüse koştum geldim, hediyemi aldım. Arzu Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
0: Selda'cığım, bu güzel mesajın için ben de sana çok teşekkür ediyorum. Hediye çekini güzel ve sağlıklı günlerinde harca. Evet, kazanamayan dinleyicilerimiz, sizlere de bir hatırlatma. Her an sizin şehrinize de gelebilir, kazandırabiliriz. Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Evet, Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bugünlük bu kadar. Yarın kocaman bir haftaya başlayacağız hep birlikte ve saatler 9'u gösterdiğinde mikrofonumda olacağım. Lütfen yarın da aynı yerde buluşalım. Çok güzel şarkılarım, çok güzel konularım ve yine sürprizlerim olacak sizlere. Şimdi ben hemen evime gidiyorum. Çünkü Filenin Sultanları bugün 14.30'da Brezilya ile karşılaşacak. Heyecan dolu bir karşılaşma bizleri bekliyor. Filenin Sultanlarına başarılar diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Top 20.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımından herkese merhaba. Haftanın 20 numarasıyla hemen başlıyoruz. Listemizin 20 numarasında bu hafta Poise var. Uyuyamadın değil mi şarkısıyla 12 haftadır listemizde ve bu hafta 2 basamak gerileyerek listemizin 20 numarasına yerleşti. Baba.

0: Sözü müziği Barış Anaç'a, yani Poyzi'ye ait Uyuyamadın Değil Mi şarkısıyla Poyzi'yi listemizde 20 numarada dinledik ve geldik haftanın 19 numarasına. Listemizde 19 numarada bu haftada Blok 3 Kırgınım var. Kayıp Persona albümünde yer alan şarkılardan Kırgınım geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve bu haftada 19 numaranın sahibi oldu.
1: Bu şarkı Kral Pop Radyo Top 20'de 19 numara.

Sözü müziği Blok 3'e her şarkısında olduğu gibi ait Kırgınım şarkısıyla Blok 3'ü bu haftada 19 numarada dinledik. Geri sayımda haftanın 18 numarasıyla devam ediyoruz. Uzun süredir listemizde yer alan APO Ömrüm şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 18 numaraya geriliyor. Şarkının sözü ve müziği APO'ya ait. Öyle bir ağırlık var.

Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta 18 numarada Ömrüm ve APO dinledik. Haftanın 17 numarası ise Umur Doma ve Hande Ünsal. 24 haftadır listemizde ve çok başarıyla yol aldı. Gel şarkısı keyifle dinlemeye devam ediyoruz ve bu hafta bir basamak gerilediler. Şarkının sözü ve müziği Umur Doma'ya ait, düzenlemesi de Umur Doma ve Ufuk Kevser'e. Listemizde Gel, Umur Doma, Hande Ünsal 17 numaranın sahibi oluyor.

Radyo Top 20. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 1 Temmuz-15 Ağustos arası

0: Temmuz tarihleri arasında Xiaomi Redmi 15C 8'e 256 GB akıllı telefon 12.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Tup turuncu Teknosa'da. Ryzen

0: iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma. Getir, bir mutluluk
3: getir. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: Pop Radyo Top 20.
1: Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemiz devam ediyor. Bu hafta listemizde 16 numaranın sahibi Emre Fel ve Funk takılı oldu. 29 haftadır listemizdeler ve 29. haftalarında bir basamak gerilediler Bir Güldün şarkısıyla.

Sözü müziği Emre Fel'e ve düzenlemesi Emre Fel ve Funk Takılı'a ait Bir Güldün de listemizde 16 numarada yer alan şarkıydı. Geldik haftanın 15 numarasına. Adım adım zirveye doğru ilerleyeceğiz ve bu haftanın 15 numarası Derya Ulu. Şımarık şarkısıyla yazbaşı güçlü bir giriş yaptı ve listemizde 5. haftasında bir basamak geriledi. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 15 numarada dinliyor. Sorma.

Sözü Derya Ulu, Yasemin Özşengül, müziği ve düzenlemesi de Asil Gök'e ait. Du Müzik tarafından yayınlanan Şımarık'la Derya Ulu, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 15 numarasıydı. 14 numaranın sahibiyle devam ediyoruz. 14 numarada Manifest var. Son dönemin en başarılı grubu Daha İyi şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 16. haftasında 14 numaranın sahibi oluyor. Bu arada Daha İyi şarkısının sözleri Aleyna Korkmaz, müziği Aleyna Korkmaz ve düzenlemesi de Elber.

Listemizde Manifest Daha İyi şarkısıyla 14 numarada yer aldı. Haftanın 13 numarasıyla devam edelim. 13 numarada bu hafta bir basamak gerileyen 10 haftadır listemizde dinlediğimiz Mebrure var. Değilim şarkısı bir yapay zeka üretimi ve Mebrure ile Değilim şarkısını listemizde bu hafta 13 numarada dinliyoruz.

13 numarada Mebrure ve Değilim vardı. Kral Pop Radyo Top 20 listemiz tüm hızıyla devam ediyor. Birçok veri derlenerek hazırlanan listemizde geldik haftanın 12 numarasına. 12 numarada ise Mela Bedel var. İki tas çorba Mustafa Sandal Saygı 1 projesinde öne çıkan yorumlardan ve şarkılardan hiç şüphesiz 90'lı yıllardan bugüne ulaşan harika şarkılara imza atan Mustafa Sandal'ın iki tas çorbası Mela Bedel yorumuyla da çok keyifli oldu. Bu hafta 12 numaranın sahibi Mela Bedel iki tas çorba. Gözlerim.

Top 20 listemizde Mela Bedel yorumu 2 tas çorba bu hafta 12 numarada yer aldı. Haftanın 11 numarası ise Blok 3, geri sayımda 19 numarada Kırgınım şarkısını dinledik. Şimdi ise Kayıp Kalp şarkısıyla 11 numaranın sahibi olduğu yine Kayıp Persona albümünde yer alan şarkı Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 2 basamak yükselerek 11 numaranın sahibi oluyor.

0: bir kalp var bu civar.
1: 11 numarada Kayıp Kalp şarkısıyla Blok 3 yer aldı listemizde. Geldik haftanın 10 numarasına. 10 numarada bu hafta listemize yeni bir giriş var. Son günlerin en hızla yükselen, birçok platformda başarıyla takip edilen şarkısı Sibel Can ve APO ortaklığı Kıyamam. Listemize 10 numaradan giriş yapıyor. Şarkının sözü ve müziği APO'ya ait. Sony Müzik tarafından yayınlandı ve 10 numara Sibel Can, APO, Kıyamam.

0: Kral Pop Radyo Top 20. Reklam.
1: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: 20-27 Temmuz tarihleri arasında Xiaomi Redmi 15C 8'e 256 GB akıllı telefon 12.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

0: teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen

0: Pop Radyo Top 20.
1: Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemiz haftanın 9 numarasıyla devam ediyor. Listemizde 9 numarada Elif Buse Doğan var. Yangın Yeri şarkısı kısa sürede başarı yakalayan şarkılardan biri oldu ve şarkının sözü müziği Çağrı Kaymak imzalı, düzenlemede de Kerem Akdağ var. Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 9 numarası Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

EBD Müzik tarafından yayınlanan Yangın Yeri'yle Elif Buse Doğan'ı listemizde bu hafta 9 numarada dinledik. Geldik 8 numaranın sahibine. 8 numarada Manifest var. Geri sayımda Manifest'ten 14 numarada Daha İyi şarkısını dinlemiştik. Bu kez 8 numarada Manifest yorumu Toz Pembe dinleyeceğiz. Toz Pembe şarkısının sözü Zeki Arkun ve Manifest, müziği Zeki Arkun imzalı, düzenlemede de Zeki Arkun ve Elber Tutkus var. Listemizde Manifest, Toz Pembe bu hafta 8 numaranın sahibi oluyor.

8 numarada bu hafta Manifest ve Toz Pembe dinledik. Geri sayımda haftanın 7 numarasıyla devam ediyoruz. 7 numaranın sahibi 38 haftadır listemizde yer alan Sammy Cenk oldu. Çıkmaz Bir Sokakta şarkısıyla bu hafta listemizin 7 numarası. Söz müzik Sammy Cenk, düzenlemede Sammy Cenk ve Berk Arda Büken imzası taşıyor.

Semi Cenk'le çıkmaz bir sokakta Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftanın 7 numarasıydı. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi haftanın 6 numarasıyla devam ediyor. 7 haftadır listemizde. Kayıp Persona albümünün açılışı itibariyle en dikkat çeken şarkı Blok 3 ve Poise ortaklığı Çok Güzel Gülüyorsun bu haftada yerini koruyarak 6 numaranın sahibi oluyor.

0: Listemizde 6 numarada Çok Güzel Gülüyorsun, Blok 3 ve Poyzi dinledik. Şarkının sözü ve müziği de Blok 3 ve Poyzi ortaklığı. Geldik haftanın 5 numarasına. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Bu hafta 5 numarada 3. haftasında yükselişine devam ederek 4 basamak yükselen ve 5 numaraya yerleşen Tan Taşçı var. Gidişat şarkısıyla Tan Taşçı, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 5 numaraya yükseliyor.
1: Ben

Sözü müziği ve düzenlemesi Tan Taşçı imzasıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemizde gidişat bu hafta 5 numaraydı. 4 numarada Ankara Ekos var. Beni Al şarkısıyla Ankara Ekos bu hafta geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve 4 numarada yer aldı.

Beni Al şarkısının sözü Mertkan Erkan, müziği Sertan İpek Mertkan Erkan ve düzenlemesi de Kürşat Kahraman imzası taşıyor ve bu hafta listemizde Ankara Ekos Beni Al 4 numaraydı. 3 numaradayız. 3 numaranın sahibi yayınlandığı an itibariyle zirveye hızla tırmanan ve uzun süre zirvede dinlediğimiz Manifest ve Ajda Pekkan oldu. Bu harika ikili performansı hileli Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftada 3 numaranın sahibi. Kalın.

sözü müziği Ateş Atilla'ya ait Manifest ve Ajda Pekkan Hileli şarkısını Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 3 numarada dinledik. Geldik zirvenin ortağı ve haftanın 2 numarasına. Son dönemin en hızla yükselen ve çok başarılı şarkılarından birine daha imza attı Hadise. Ara Beni şarkısı albümün şu an için en öndeki şarkısı. Söz Şehri, müzik Hadise ve Esat Fidan'a ait. Düzenlemede de Esat Fidan var. Hadise, Ara Beni bu haftada zirvenin ortağı ve 2 numaranın sahibi oluyor.

0: Radyo Top 20. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
7: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı

0: 18 numara.
1: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: 17 numara.
2: Gel elin adımı bırak gel. Bırak gel.
0: 16 numara. Numara.
3: Bu havalar neye yarar? Senin aşkından bende de var.
0: 14 numara.

13 numara. Numara. Ne gören, ne duyan, duysa da fark etmez inan. 11 numara.

0: Sana kıyamam.
1: 9 numara.
2: Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
1: 8 numara.
3: Çok tatlı.

0: 6 numara.
1: Gidersen git, emin ol kalmaz aklım. Alıştım sen hep böyle gidiyorsun.
0: 5 numara.

0: iki numara. Düşünerek yine kara kara seni. Pop Radyo Top 20
1: ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geldik zirvenin sahibine. Bu hafta da zirvenin sahibi değişmedi. Geçtiğimiz haftada bir numarada dinlemiştik. Blok 3 Kayıp Persona albümünden Sebebi Yar şarkısıyla bu hafta da zirvenin sahibi bir numara.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti. Hayat.

0: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
1: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Stok stok stok. Mediamarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye'nin çevre seferberliği büyüyor. Doğa sistemiyle 17 günde 33 milyonu aşkın ambalaj toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemine ilişkin 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj toplandığını ve 2 milyondan fazla vatandaşın sisteme kayıt olduğunu bildirdi. En fazla ambalaj toplanan iller sırasıyla İstanbul, Denizli, Sakarya, Ankara ve Bursa. Numuneler alındı, analizler yapıldı. İstanbul'da 67 plajdaki deniz suyu kalitesi mükemmel seviyede çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın yüzme suyu takip sistemi analiz sonuçlarına göre Şile 21 plajla listenin ilk sırasında. Bu ilçeyi sırasıyla Adalar, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Kadıköy ve Beylikdüzü izliyor. Karadeniz sahillerinden 50 günde 387 ton atık toplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra sahillerinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 1 Haziran 2026'dan bu yana 12 plajdan 387 ton evsel atık toplandı. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mustafa Özer yıllardır fidan dikiyor. Çevreci emekli öğretmen herhangi bir kamu desteği almadan 80 binin üzerinde dut, ıhlamur, badem, çam ve ardıç fidanının dikimini sağladı, üreticilere de örnek oldu. İtalya'da Po nehrindeki kuraklık nedeniyle tuzlu deniz suyu deltadan içerilere girmeye başladı. Bu durum tarımsal üretim için tehlike oluşturuyor. Po'dan beslenen sulama kanalları kapatılırken birçok tarım arazisine verilen su kesildi.
1: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: yaza kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç

0: her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı.

0: aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen ING Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Süpürge deyince vatan.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve...

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Ketir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma. Ketir.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Da birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda yayınlarımızı sürdürürken Kral Otobüsü ise seyahatine, turuna ve dinleyicilerimize 5000 lirayla 10.000 lira arasında değişen hediye çekleri armağan etmeyi sürdürüyor. Ve bugünkü durağımız Trabzon. Sabah saatlerinden bu yana Trabzon'daki dinleyicilerimize hediye çekleri kazandırdık bugün ve şimdi yine zamanı geldi. Bir şifre vereceğim. Bizleri Kral Pop Radyo Trabzon'dan dinleyenlere şifremiz Uzungöl. Ve Uzungöl şifresiyle Kral Otobüsü'nün konum bilgisini de aktaralım ki konuma yakın olan dinleyicilerimiz buyursun gelsin, şifreyi paylaşıp hediye çekini alsın. Kral Otobüsü şu anda Trabzon Devlet Karayolu Caddesi Alışveriş Merkezi yanı Giresun yönünde. İlk gelen dinleyicimiz hediye çekinin sahibi olacak ve yayınımıza konuk olacak. Bekliyoruz. Verir.

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
2: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
5: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
6: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı.

0: Pazar günü yorgunluğunuzu atabildiniz mi? Dinlenme fırsatınız oldu mu? Yoksa bugün de mi yoruldunuz? Evet, belki de yorgunluğunuzun sebebi fiziksel değildir, zihinseldir, olabilir mi? Son yıllarda yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Birçoğumuzun fiziksel yorgunluktan ziyade zihinsel yorgunluk yaşadığımız sonucu. Eskiden iş biterdi, şimdi iş cebimize kadar geliyor. E-postalar, bildirimler, mesajlar, beraberinde stres de cebimizde. Beyin bir türlü rahatlamıyor, mesai bitti diyemiyor. Belki de bu yüzdendir akşam koltuğa oturduğumuzda bedenimiz değil zihnimiz dinlenmek istiyor. Olabilir mi? Belki de neden bu? En azından pazar akşamı kendinize bir izin verin. Telefonu 5 dakikalığına sessize alın. İnanın dünya yine dönecek ama o 5 dakika, 10 dakika her neyse sadece size ait olacak. Bu arada güzel haberler de yorgunluk alır. Güzel haberler de iyi hissettirir. Gülümsetirken enerjimizi yükseltir. İşte güzel haber. Filenin sultanları yine tarih yazdı. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup eden millilerimiz şampiyon oldu. Yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum her birini. Tüm Türkiye'nin gururu, Filenin sultanları, Milletler Ligi şampiyonu.
1: Öyle bir ağırlık var benim.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda birbirinden keyifli şarkılar ve sohbetimize eşlik eden dinleyicilerimiz. Şarkılar demişken hiç fark ediyor musunuz? Aynı şarkılar denk geliyor ama biz yine keyifle dinlemeyi sürdürüyoruz. Hatta bazen ısrarla aynı şarkıları dinlemek istiyoruz. Sadece radyoda değil, sadece bir seçkide değil, kendi kişisel dijital müzik listelerimizde de aynı şekilde. Bunun nedenini merak edenler vardır belki. Hayat gibi. Evet, araştırmalar da ilginç gerçeği ortaya koyuyor. İnsanlar özellikle yoğun ve stresli dönemlerinde yeni şarkıları keşfetmek istemiyor, yerine daha önce sevdiği şarkılara dönüş yapıyor deniliyor. Evet, tanıdık melodiler zihnimize güven duygusu veriyor. Güvende hissettiriyor. Belki de bu yüzden yıllar önce dinlediğimiz bir şarkı çaldığında sadece sözlerini değil o günleri de hatırlamamızın nedeni. Müzik deyip geçmeyin, kulaktan çok hafızaya dokunuyor. Peki sizin hayatınızda dönüp dönüp dinlediğiniz şarkılar hangileri?

Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
4: Lösev hayat verir.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta beraberiz ve Kral Otobüsü'yle yollarda dinleyicilerimize 5000 lirayla 10.000 lira arasında değişen hediye çekleri armağan etmeyi sürdürüyoruz bugün de. Bugünkü şehrimiz Trabzon, Kral Otobüsü Trabzon'da ve az önce bir şifre paylaştım. Aynı zamanda bir konum bilgisi aktardım dinleyicilerimize. Uzungöl şifresiyle Kral Otobüsü'ne ilk gelen dinleyicimiz 5000 lirayla 10.000 lira arasında değişen bir hediye çekinin sahibi olacak demiştik. Ve işte sesimizi duyup otobüse ilk gelen talihli dinleyicimize bırakalım sözü.
1: Merhabalar, ismim Yasin Varol. Bugün alışverişe çıkarken arabamda Kral Pop Radyo'yu dinliyordum ve radyoda şifreyi öğrendim. Daha sonra aracın da bir alışveriş merkezi kenarında olduğunu öğrendim. Oraya gidip şifreyi söyleyip hediye çekimi aldım. Buradan eşim Ebru'ya çok selam söylüyorum. İyi yayınlar.
0: Güle güle harcayın hediye çekinizi. Bu hediyelerimiz devam edecek Kral Otobüsü yollarda. Belki de yarın sizin karşınıza çıkacak. Takipte kalın.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Hafta sonunun ritmi ve yazın en yeni hitleri yine Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da buluşuyor. Kral Pop'la keşfet başlıyor. İlk sırada Özgün var. Sanatçının yepyeni teklisi Ben Daha Ölmedim şimdi yayında.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Yolculuğumuza Cem Belevi ile devam ediyoruz. Başarılı ismin dinleyiciyle buluşturduğu en taze çalışması Sevme diyor, şimdi Kral Pop'ta.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Kral Pop'la Keşfet'te bu haftanın kapanışını Gülşen'le yapıyoruz. Sözü ve müziği Gülşen imzası taşıyan, Ozan Çolakoğlu düzenlemesiyle dikkat çeken yepyeni teklisiyle haftayı noktalıyoruz. Karşınızda Gülşen İtaat Yok.

Akşam saatlerine doğru ilerliyoruz. Peki pazar akşamı ailenizle mi geçireceksiniz? Ailenizle birlikte bir arada güzel bir akşam yemeği planladıysanız ne mutlu. Bununla ilgili bir haberim var sizlere. Türkiye'de yapılan bir sofra araştırması, düzenli olarak birlikte yemek yiyen ailelerde iletişimin daha güçlü olduğuna dair bir iddiayı savunuyor. Tabii sofralar sadece yemek yenilen yerler değildir. Biliyorsunuz ki günün anlatıldığı, dertlerin paylaşıldığı, kahkahanın çoğaldığı yerler genellikle aileyle yenilen o güzel sohbetler, o güzel masada çıkar. Tabii bunun için telefonların masada durmaması lazım, değil mi? İşin kuralı bu. Belki vardır dinleyicilerimiz arasında aile kuralı olan yemek yerken telefona ya da ekrana bakmak yasak olanlar. Bizim öyle mesela, bizim ailemizde ekrana bakılmıyor. Televizyon dahil. Yemek yerken sadece aile sohbeti. Ve en ideal soru, değil mi? Bugün seni en çok ne mutlu etti? Benim çoğu zaman uyguladığım bir taktiktir ve bazen bütün sohbet tek bir soruyla başlar ve yerini gülümseyen yüzlere bırakır.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
4: Avea çok iyi, çok iyi Avea.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.

Pazar günü genellikle sakin geçer ama yine de bir yerlerde, belki bir kuyrukta bekliyor olabilirsiniz, bir yerde bir sırada bekliyor olabilirsiniz. Peki nasıl hissettiriyor size? Beklemekten pek hoşlanmıyoruz değil mi? Özellikle son yıllarda asansör bile beklerken sıkıntıdan telefonuna bakanlar, hayatı kaçırmamak için telefonuna sarılanlar, sosyal medyadan çıkamayanlar. Modern hayat bize boşluk bırakmıyor adeta. Boşluk bırakmamızı istemiyor. Eskiden beklemek hayatın doğal parçası gibi gelirdi. Şimdi birkaç saniyelik bekleme süresi bile uzun geliyor. Ne kadar çok alıştık değil mi her şeyi çok hızlı bir şekilde tüketmeye ve bu kadar hızlı tüketmenin maalesef getirisi sabırsızlık. Bazı görüşler var, beklerken sadece beklemeyi deneyin. Yani telefonunuza uzanmayın, çevrenize bakın, belki de uzun zamandır ilk kez bulunduğunuz yeri gerçekten görürsünüz diyen yorumlar, uzman görüşleri var. Evet, farkındalık kazanmak için önemli içinde bulunduğumuz zamanı değil, öncesi ya da sonrası zamanları keşfetmenin derdindeyiz. Ve anda kalmak artık her zamankinden daha zor ve iddialı değil mi?

Bugün aramızda doğum günü olan, doğum gününü kutlayan dinleyicilerimiz var mı? Ya da belki bir başarıyı kutluyorsunuzdur. Olabilir. Genellikle hep bir olay olup bittikten sonra o olayı kutlama eğilimindeyizdir. Hayatımız boyunca hep sonuçları kutlarız. Diploma, terfi, madalya. Oysa bütün bunların öncesinde bir ilk adım vardır, değil mi? Yani o madalyaya giden yol, o terfiye giden yol, o diplomayı alırken ilk başladığımız okul günü, ilk başvurular, denemeler, cesaretler. O ilk cesaret de kutlanmalı bence. Kendinizi sadece başardığınız şeyler için mi diyorsunuz, yoksa başlamaya cesaret ettiğiniz şeyler için de tebrik ediyor musunuz? Sadece kendimiz değil aslında. Şöyle bir bakın, genellikle hep sonuçları kutlarız. Halbuki güzel hikayeler küçük başlangıçlarla başlıyor, yazılıyor. Belki de sonucu istediğimiz gibi olmayacak endişesinden, başlangıçlara anlam yüklemekten çekiniyor olabilir miyiz sizce?

0: Reklam.
1: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
0: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
4: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi

Zaman zaman yayınlarımda hayatın içinde hepimize dokunan araştırmalara yer veriyorum. Bazen kalbimize dokunuyor, bazen bedenimize, bazen duygularımıza dokunan araştırmalar bunlar. Ve sadece Türkiye değil, dünyada da mesela İngiltere'den bir araştırma, ilginç bir çalışma çıktı karşıma. Gün boyunca neredeyse hiç gökyüzüne bakmadığınızı iddia etsem ne dersiniz? Bir düşünün bakalım, kaç kez gökyüzüne baktınız? Aslında araştırma İngiltere'de yapıldı ama genelleyebiliriz bize de. Çünkü ben de kendime soruyorum. Bugün hiç gökyüzüne baktım mı? Sanırım hiç bakmadım. Bütün gün dışarıdaydım ama yayına kadar hiç bakmadım. Ve şimdi siz de eğer aynı görüşteyseniz, bugün gökyüzüne galiba bakmadım diye düşünüyorsanız, hadi bulunduğunuz yerden şöyle bir doğrulun, gökyüzüne bakın. Varsa bulut, buluta. Mavi varsa maviye. Çünkü insan bazen başını kaldırınca dünyası değişebiliyor. İçi rahatlıyor. Bazen duyguları. Denemekte fayda var. Güzel bir akşam diliyorum sizlere. Kral Pop'ta beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek dileğiyle.

0: güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Pop Liste.
1: Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Derya Ulu Şımarık. 9 numara Mebrure Değilim. 8 numara Yalın Akşamüstü. 7 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 6 numara Blok 3 Sebebi Yar. 5 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba. 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 1 numara Hadise Ara Beni. Düşünerek yine kara kara seni. Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Manifest Daha İyi. 9 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 8 numara Sibel Can APO Kıyamam. 7 numara Blok 3 Kırgınım. 6 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 4 numara Hadise Ara Beni. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Blok 3 Sebebi Yar. 1 numara Manifest Toz Pembe. Çok toz pembe hislerle kafayı bozdun sen o düşlerle. Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Derya Ulu Şımarık. Dokuz numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. Bir güldün beni geri döndürdün. Beni bulamaz ödürdüm. Yine başa döndürdün. 8 numara Mela Bedel İki Tas Çorba. Yedi numara Sibel Can APO Kıyamam.

0: 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri.
1: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: 3 numara Blok 3 Sebebi Yar.
2: Benim hatam var.
0: İki numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
3: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna sarları hileli.
0: Bir numara Hadise Ara Beni.
4: Düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni.
5: Pop liste. Pop liste. Pop liste.

0: Sana kıyamam.
1: 6 numara Manifest toz pembe.
0: Çok toz pembe hislerle kafayı bozdun sen o düşlerle.
1: 5 numara Blok 3 Poizi çok güzel gülüyorsun.

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.